0: bilmem, onlar yani.
1: Savunma, sarıdaki kapraya nasıl bunda koy? Etti de bu bir ama bir tane.
0: İyi bir tüm zaman. Hadi her bir bayına. Hayır, hayır, sanırım bir bayına kaydı.